0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.

0: evinize giriyor. Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
2: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
3: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

Bu kadar oluversin, olmazsa olmadı dersin. Sen de bir insansın, bırak ipin ucunu kaçıversin. Bu devirde aşklar fazla dayanmaz. Seveni de tam sever ama o da seni anlamaz.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek mobilyada. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek mobilya Atatürk Bulvarı'nda.
4: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0080.
5: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.

0: bize giriyor. Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt

0: 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50. Kaliteli ürün, uygun fiyat,
1: Hakman Ekspres. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: de giriyor. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam, Adnan Arslan, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 25 32.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Mamiş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres Şatüş Köprüsü mevkii Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Mamiş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
4: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.

0: Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
1: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.

0: devrinize giriyor. Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevki, Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu konsepte mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar mutlu konsepte uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu konsept. Gelin. Fırsatı kendiniz keşfedin.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: Evinize giriyor.
1: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı polis evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Hakmar Ekspres'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Ekspres.
7: Reklam.

iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.

0: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatuş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam, Adnan Arslan, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 25 32.

0: devreye giriyor. Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihri Bahçe Villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Gevrek, susam kokusu, puf puf kabaran poğaçalar ve gerçek.

0: ücretinize giriyor.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek mobilyada. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek mobilya Atatürk Bulvarı'nda.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
7: Kaliteli
8: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: sabahlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.

0: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.

0: beynimize giriyor. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat,

0: 0545 566 02 58. Akif Otocan. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.

0: Mobilyalarımız örnek olsun.
1: Kaliteli de olsun.
0: Şık olsun.
1: Güvenilir bir firmadan olsun.
0: Konforlu olsun.
1: Ödemesi de rahat olsun.
0: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
1: Nerede?
0: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
2: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95. Radyo Öğüt.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Evde radyo, yolda radyo, işte radyo, işte radyo, radyo öğüt.
2: Radyo öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
4: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres Şatüş Köprüsü mevkii Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yarat. Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen üretim duşa kabin ilk elden

0: 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabah Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
6: güzel. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasını C. Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçüler...

ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.

0: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
3: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Akmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber Yarım Yağlı Yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ay Çiçek Yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber Yerli Kırmızı Mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
6: Kaliteli
7: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihri Bahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın. 0535-501-2532.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
6: güzel. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt.

0: Düzce, durun. Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu konsepte mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar mutlu konsepte uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545

0: mobilyalarımız örnek olsun.
1: Kaliteli de olsun.
0: Şık olsun.
1: Güvenilir bir firmadan olsun.
0: Konforlu olsun.
1: Ödemesi de rahat olsun.
0: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
1: Nerede?
0: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek mobilyada. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
2: Örnek mobilya Atatürk Bulvarı'nda.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Hakmar Express'te haftanın fırsatları. Tat domates salçası 830 gram 74.75 yerine 59.50. Murat Bey sürmeli süzme peynir 700 gram 279 yerine 199. Akpınar olgunlaştırılmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakmar Express.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sin nazar.
1: Radyonun reklamlar. Reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Hasarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Riye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
6: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
7: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.

0: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Mobilyalarımız örnek olsun.
2: Kaliteli de olsun.
1: Şık olsun.
2: Güvenilir bir firmadan olsun.
1: Konforlu olsun.
2: Ödemesi de rahat olsun.
1: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
2: Nerede?
1: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da.

0: Takmar Express'te haftanın fırsatları. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Çaykur Altınbaş siyah çay 500 gram 315 yerine 249, Güneşoğlu Çamlıber yarım yağlı yoğurt 2000 gram 125 yerine 109, Kristal Ayçiçek yağı 5 litre 549 yerine 479, Rençber yerli kırmızı mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50. Kaliteli
1: reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: olsun.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-6-81.
3: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik, üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam, Adnan Arslan, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535-501-2532.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
6: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın.

0: Ve varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Mobilyalarımız örnek olsun.
3: Kaliteli de olsun.
2: Şık olsun.
3: Güvenilir bir firmadan olsun.
2: Konforlu olsun.
3: Ödemesi de rahat olsun.
2: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
3: Nerede?
2: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
4: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan.
7: Düzce'de

0: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
1: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük...
3: ...bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz...

0: Haşlanmış keçi peyniri 350 gram 229 yerine 179. Kızılay limonlu maden suyu 200 mililitre 15 yerine 12 lira. Kaliteli ürün, uygun fiyat,
1: Hakmar Express. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
2: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 25 32. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
3: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Düzce İstanbul Caddesi Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 1681. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı, Polis Evi artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı.

0: 479, Lençber yerli kırmızı mercimek 1 kilogram 89.50 yerine 79.50.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat, Hakman Express.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: reklamlar, reklamlar.
1: Bir ev düşünün. Hayır, hayır. Bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081. Uygun

0: Evinize değer, yaşamınıza konfor katın. 15 yıllık tecrübesiyle Arslanlar Cam. Cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik panjur, cam korkuluk, PVC doğrama, oda kapıları ve sineklik sistemlerinde üretim, imalat ve profesyonel montaj tek adreste. Şık ve modern tasarımlar, ısı ve ses yalıtımı, garantili işçilik. Üstelik elden taksit imkanıyla. Arslanlar Cam. Adnan Arslan. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. Hemen arayın 0535 501 25 32.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
3: Mobilyalarımız örnek olsun.
4: Kaliteli de olsun.
3: Şık olsun.
4: Güvenilir bir firmadan olsun.
3: Konforlu olsun.
4: Ödemesi de rahat olsun.
3: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
4: Nerede?
3: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
1: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380 606 0081.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Cam balkon yaptıracaksınız ama hem kaliteli hem güvenilir bir usta mı arıyorsunuz? 15 yıllık tecrübe, kendi üretimi ve garantili işçilik. Arslanlar Cam'da cam balkon, kış bahçesi, giyotin sistem, otomatik banjur, PVC doğrama, cam korkuluk, oda kapıları ve sineklik sistemleri. Üretimden imalata, montajdan teslimata profesyonel hizmet. Üstelik bütçenizi zorlamayın, elden taksit imkanından yararlanın. Şık, dayanıklı, güvenli ve modern çözümler için Arslanlar Cam. Adnan Arslan, Çay Mahallesi, Elabahri. Riyo Oral Bulvarı, numara 31 Taksim C, Merkez. 0535 501 2532. Hemen arayın, ölçünüzü alalım.
5: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres: Şatüş Köprüsü mevkii, Asar Park karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
6: Düzce, durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te mutlu sonbahar şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
7: Mobilyalarımız örnek olsun.
8: Kaliteli de olsun.
7: Şık olsun.
8: Güvenilir bir firmadan olsun.
7: Konforlu olsun.
8: Ödemesi de rahat olsun.
7: Hayatım, hepsi tek çatı altında.
8: Nerede?
7: Kalite, güven, konfor ve şıklık. Örnek Mobilya'da. Üstelik kolay ödeme seçenekleriyle.
9: Örnek Mobilya, Atatürk Bulvarı'nda.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.

0: Reklamlar. Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Günlük kombinlerinizden seyahatlerinize kadar aradığınız tüm kaliteli çanta ve valiz çeşitleri Maviş Çanta'da. %100 müşteri memnuniyetiyle şıklığı keşfedin. Adres Şatüş Köprüsü mevkii Hasarpark karşısı. Detaylar için bizi Maviş Çanta Instagram sayfamızdan takip edin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Bir ev düşünün. Hayır hayır, bir villa düşünün. Daha kapısından adım atmadan size yepyeni bir yaşamın kapılarını açan bir dünya. Arap çiftliğinin kalbinde Mihribahçe villaları. Modern yatay mimarisi, mahremiyetinizi koruyan tasarımı, dört mevsim keyif sunan geniş veranda ve bahçeleri, yüksek tavanlı ferah alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayat sizi bekliyor. Her biri 800 metrekare arsa üzerinde, 300 metrekarelik villalardan oluşan ve sadece 30 seçkin aile için tasarlanan bu özel projede yerinizi alın. Düzce'de 16 yıldır güven inşa eden Asat İnşaat, artık müstakil yaşamın standartlarını da belirliyor. Bilgi ve iletişim için 0380-606-0081.
1: Düzce! Durun! Bu fırsatı duymadan mobilya almayın. Mutlu Konsept'te Mutlu Sonbahar Şöleni başladı. Evinizde değişim zamanı. Hayalinizdeki mobilyalar size özel ölçülerle üretim ve kredi kartına 12 taksit fırsatıyla sizi bekliyor. Yatak odasından koltuk takımına, TV ünitesinden konsola kadar aradığınız her şey burada. Bu sonbahar Mutlu Konsept'e uğramadan karar vermeyin. Telefon 0539 322 16 81. Darıcı Mahallesi, Aziz Yıldırım Bulvarı. Mutlu Konsept. Gelin fırsatı kendiniz keşfedin.
2: İnan Perde ile evinizin şıklarını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

0: Reklamlar. İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra Fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

öldürmeyelim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Sen neler yaşamıştık, bunları sen unutamazsın. Ben sana çok mu geldim, yoksa bir hata mı ettim? Ne olursun sevgilim, bu aşkımızı öldürmeyelim. Seni mutlu edebilmek

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.